Aşıka maşuk göründü, aklın aldı delinin. Hem sakidir hem bakidir nuru Rahmanım Ali. Ali, Ali. Hem sakidir hem bakidir nuru Rahmanım Ali. Ali.